Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Different things like you would tell.

0: Come on and bless the Lord. Lord, come, establish your throne. Set up your kingdom. You shall reign over all the earth.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

0: deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Eğer yaşamınızda iblisin sizi yendiği güçsüz bir alan olduğunu düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en bilgece şeylerden biri, içinizi dökebileceğiniz güvenilir bir dost edinmektir. Bu kişi, onunla paylaştıklarınızı gizli tutacağına emin olduğunuz birisi olmalıdır.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, ayartının üstesinden gelmek asla kolay değildir ve belki de hiçbir zaman kolay olmayacaktır. Yaşamınızda ayartıyla karşılaşmayacağınız bir zaman asla olmayacaktır. Ayartılardan tümüyle kaçabileceğimiz ruhsal bir zemin yoktur. O halde yapmamız gereken ayartıların üstesinden gelmeyi öğrenmektir. Ayartıyı her seferinde yeneceğiniz ve başarı kazanacağınız adımları hiç kimse size bir bir açıklayamaz. Ayartının üstesinden gelmeyi öğrenmek için bazen başarısız olacağınız gerçeğini de kabul etmelisiniz. Ayartıyı gerçekten yenmek isteyen inanlılar olarak başarılarımızdan olduğu kadar başarısızlıklarımızdan da ders almalıyız. Elçi Paulus 1. Korintliler 10-13 ayetinde her türlü ayartıyı yenmek için iki temel ilkeyi bize açıklar ve şöyle der: "Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır." Burada iki temel ilke vardır. Birincisi, Tanrı inanlıların karşılaşacağı her ayartı için o ayartının mahiyetini ve yoğunluğunu belirleyen ilahi bir sınır çizer. Yani iblis, inanlıyı ayartma serbestisine sahip değildir. Tanrı, her inanlının yaşamındaki ayartının sınırını belirlemiştir. Ayartının yoğunluğu da ancak Tanrı'nın izin verdiği ölçüde olacaktır. İkinci temel ilke şudur: Tanrı, ayartıya teslim olmamız için her ayartıyla birlikte bir çıkış yolunu da önceden hazırlamıştır. Bizi ayartıya teslim olmaya zorlayacak hiçbir şey yoktur. Biz ayartıya kendi seçimimizle kapılırız ya da kapılmayız. Kutsal kitabın bu ayetinde Tanrı güvenilirdir diye bildirilir. Demek ki ayartının yoğunluğuna, onun sınır koyacağına daima güvenebiliriz. İkinci olarak, ayartıya teslim olmamamız için her ayartıyla birlikte bir çıkış yolunu da daima sağlayacaktır. Kendimize sormamız gereken soru şudur: ayartıyı yenmeyi gerçekten istiyor muyum? Bir çıkış yolunu gerçekten istiyor muyum? Zafer kazanmayı gerçekten istiyor muyum? Ayartıya kapılıp sonuçlarına katlanmayı mı istiyorum? Bu vaazımda ayartılara karşı savunmamızı geliştirmek konusunu ele alacağız. Yayınımızı ilk kez dinleyenler için bilgi vermek istiyorum. Bugünkü programda ayartıya karşı savunmamızı geliştirecek olumlu adımları öğrenmek için kutsal kitabı inceliyoruz. Tanrı tarafından verilen isteklerimizi tatmin etmek için Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı O'nun belirlediği sınırların dışında kullanmaya hakkımız yoktur. Bunu yaptığımız takdirde ayartıya yenilmiş oluruz. Kutsal yazılarda savunmamızı birkaç yoldan geliştirebileceğimiz açıklanır. Ama bunu yapmak için ayartının tam ortasına gelmeyi beklememeliyiz. Birinci olarak, ruhsal açıdan uyanık olmak. İsa Mesih, Getsemani bahçesinde öğrencilerine şöyle bildirdi. Matta 21:41'i okuyorum. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." İkinci olarak, ayartı odaklı değil, Tanrı odaklı dua etmeliyiz. İsa Mesih ayartılara Tanrı sözüyle karşılık verdi. Gurur yüzünden düşmemek için alçak gönüllülük ruhuyla karşılık vermeliyiz. Ayartıdan kaçmak ve imanla direnmek. Ayartıya karşı kendimizi savunmak için yapabileceğimiz en bilgece şeylerden biri de bir başkasına karşı hesap verme sorumluluğu taşımaktır. Size işe yarayacak bir öneride bulunmak istiyorum. Kendi yaşamımda işe yaradığını gördüm. Önerdiğim diğer insanların yaşamlarında da aynısı oldu. Eğer yaşamınızda iblisin sizi yendiği güçsüz bir alan olduğunu düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en bilgece şeylerden biri içinizi dökebileceğiniz güvenilir bir dost edinmektir. Bu kişi onunla paylaştıklarınızı gizli tutacağına emin olduğunuz biri olmalıdır. Bu kişi açık açık konuşabileceğiniz, duygularınızı paylaşabileceğiniz, sizi eleştirmeyecek ve "utanmıyor musun, bunu yapacağın hiç aklıma gelmezdi" demeyecek biri olmalıdır. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek ve yüreklendirecek biri olmalıdır. gerçek şu ki hepimizin yüreklendirilmeye ihtiyacı var. Hepimizin zayıflıklarımız konusunda açık sözlü olmaya ihtiyacı var. Zayıflıklarımızı, başarısızlıklarımızı, umutsuz anlarımızı paylaşmaya hepimizin ihtiyacı var. Bizi yargılamadan dinleyecek birine sevgili dostlar, hepimizin ihtiyacı var. Böyle birini bulduğunuzda ona, "Yaşamımdaki bir alanda tüm çabama rağmen başarılı olamıyorum. Cesaretlendirilmeye ihtiyacım var. Hesap verebileceğim birine ihtiyacım var." diyebilirsiniz. Diğer bir ifadeyle, zayıf olduğunuz konuda o kişiye hesap vermekten sorumlu olursunuz. O kişi de büyük olasılıkla size, "Biliyor musun, benim de zayıf hissettiğim bazı alanlar var ve ben de bunları paylaşacak birini arıyorum." diyecektir. Bu dostunuzla iki haftada bir ya da haftada bir buluştuğunuzu farz edin. Yaşamınızda meydana gelen olayları birbirinizle paylaşırsınız. Bunun düzenli bir şekilde yapılması gerekmez. Bunun için özel bir hazırlık yapmanıza da gerek yoktur sevgili dostlar. Konuşulanları not almanız da gerekmez. Yapmanız gereken şey, Rabbin yaşamınızda yaptıklarını birbirinizle paylaşmaktır. Ancak başarısızlıklarınızı, hatalarınızı da paylaşacak kadar açık sözlü olmalısınız. "Neler oldu anlatayım. Geçen hafta işleri berbat ettim. Bunu yapacağımı hiç düşünmüyordum ama oldu işte." dersiniz. Dostunuz da, "Daha öncesinde ne olmuştu? Ayartıya kapılmadan önce ne düşünüyordun?" diye sorar. Aslında şöyle olur. Siz konuştukça karşınızdaki kişi güçsüz olduğunuz alanları öğrenir ve zamanla belirli modeller fark eder. Kendimizi diğerlerinin bizi gördüğü gibi görmemiz mümkün değildir. Kendimizi diğerleri kadar bilgece değerlendirmemiz mümkün değildir. Çünkü olaylara sadece kendi açımızdan bakarız. Bazen birisiyle konuşurken bana söylediği bir söz, sorunumun temel nedenini teşhis etmemi sağlar. Yüreğimizi dökecek birine hepimizin ihtiyacı var. Hesap verme sorumluluğu duyduğumuz birisi olduğunda başarısızlıklarımızı ona açıkça anlatabilir, hatalarımızı kabul etmeye ve bizi düzeltmesine hazır oluruz. Onun bizi sevgiyle düzeltmesine izin verirsek, ayartıya karşı savunmamızı geliştirmiş oluruz. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 16-18 ayetinde şöyle bildirilir. "Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir." Belirli bir nedenden ötürü yaşamları yıkılan, öylesine büyük tanrı adamları, öylesine harika insanlar gördüm ki, onlar ne yazık ki yardıma muhtaç olduklarını itiraf edemeyecek kadar gururluydu. Gerçek şu ki hepimiz konuşacak birine muhtacız. Hepimizin zayıf yönleri var. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Tanrı'nın yaşamımızda gerçekleştirdiği işleri ya da iblisin yapmaya çalıştıklarını hepimizin açıkça itiraf etmeye ihtiyacı var. Şöyle bir şey olur. Güvendiğiniz birine yüreğinizi açmaya başladığınızda iblisin gücünü kısmen etkisiz kılarsınız. Çünkü o gücünün bir kısmını da yaşamımızdaki ayartılara ya da diğer şeyleri bir sır olarak saklamamızdan alır. Konuşurken filanca kişiyle şunu yaptım, diğerine bunu yaptım diye ayrıntıya girmeniz gerekmez. Ancak zayıflığınızın, hatanızın ve ayartının mahiyetini yani içeriğini açıklamaya istekli olmalısınız. Bir başkasına suç yüklemeyi asla istemezsiniz. Bir başkasını açığa çıkarmayı ya da utandırmayı istemezsiniz. Siz diğer insanlar değil, kendiniz hakkında konuşursunuz. İblisin yaşamınızda yaptıklarını anlatırsınız. Tanrı'nın yaşamınızda gerçekleştirmekte olduğu şeyleri anlatırsınız. Dün başarısız olduğunuz halde Tanrı'nın bugün sizi nasıl zaferli kıldığını anlatırsınız. Tanrı'nın yaşamınızda yaptığı işleri anlatırsınız. Bunu yapmaya başladığınızda, bunları Tanrı'nın önünde bir başkasıyla paylaştığınızda şöyle bir şey olur. Açık ve dürüst olduğunuzda size sürekli olarak ne kadar suçlu olduğunuzu hatırlatan ve o şeyi gizli tutmanıza neden olan iblisi kısmen gücünden edersiniz. Böylece kendinize bambaşka bir açıdan bakmaya başlarsınız. Zayıflıklarınızı sevgili dostlar ve hatalarınızı gözden geçirmeye başlarsınız. Karşılaştığınız ayartıyı daha açık, daha doğru, daha kesin bir şekilde görmeye başlarsınız. Zira onu açığa çıkarmayı ve farklı açılardan değerlendirmeyi başarmışsınızdır. Tanrı, birbirimize karşı hesap verme sorumluluğu üstlenmemizi ister. Şimdi lütfen Galatyalılar 6:1'i açalım ve elçi Pavlus'un sözlerine kulak verelim. Bakın ne diyor? Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruha uyan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Evet, yapabileceğimiz en bilgece şeylerden biri, konuşup paylaşabileceğimiz birini bulmaktır. Paulus burada, bu her inanlının sorumluluğudur diyor. Sorun yaşayan birini gördüğümüzde, Paulus onu yola getirmemiz, yani eski durumuna gelmesine yardım etmemiz gerektiğini söylüyor. O kişinin yanınıza gelip, yardıma ihtiyacım var demesi elbette çok daha iyi olur. Ama mücadele eden, gerçekten zorlanan birini görürseniz, onu yüreklendirmeye hazır olun. Bunu sevgili dostlar, sakın yargılamadan ya da eleştirmeden yapın. Ona yumuşak bir şekilde ve bilgelikle yaklaşın. Kendinizi zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Onu asla utandırmaya ya da suçlamaya çalışmayın. Ona yalnızca hizmet etmeye hazır olduğunuzu gösterin. Paulus, ihtiyacı olan birini gördüğümüzde onları güzellikle, incelikle yola getirmemiz gerektiğini bildirir. Zira unutmamalıyız ki bizim de zayıflıklarımız vardır, biz de onun gibi hatta ondan daha beter bir şekilde hata yapabiliriz ve günaha girebiliriz. O halde hesap verme sorumluluğunun amacı kendi korunmamızdır. Paulus bu ayette bir uyarıda bulunuyor. O, birbirimize karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeydi. Bu yüzden ayartıya karşı korunmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden birinin hesap verme sorumluluğunu anlamak ve üstlenmek olduğunu bildiriyor. Şimdi belki de bir arkadaş bulmalısınız derken eşlerimizi mi kastediyorsunuz diye soracaksınız. Bu bazen olabilir ama bazen de sizi yüreklendirecek, tarafsız ve tümüyle ön yargısız birini bulmanız daha uygun olacaktır. O halde savunmamızı geliştirmenin yollarından biri, uygun kişiyle hesap verme sorumluluğu duyacağınız bir ilişki başlatmaktır. Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci nokta, Paulus'un Efesliler kısmındaki nasihatleridir. Burada inanlının ruhsal savunmasından söz edilir. Şimdi lütfen Efesliler 6:10-12'yi açın. Paulus'un ruhsal savaş hakkındaki açıklamasını okuyalım. Zira gerçek şu ki savaşımız ayartı biçiminde olacaktır. Bakın ne diyor? Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Peki iblis bize karşı nasıl komplo kurar? O bunu bizi belli durum ve koşulların içine sokarak ve sonra da bizi ayartmaya çalışarak yapar. Ya da Paulus'un bu ayette sözünü ettiği gibi ateşli oklarını üzerimize gönderir. Peki bunlar nasıl gelir? Bunlar ayartı biçiminde gelir. Paulus 12. ayette şöyle der. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bir kez daha okuyorum ayeti. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Evet sevgili dostlar, gerçek şu ki hepimiz bir savaşın içindeyiz. Hepimiz yaşamda ayartılarla, hatalarla ve zayıflıklarla mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle dostum, şunu iyi bil ki, zayıflığını, hatanı, günahını ya da iblisin yaşamında zafer kazandığı her neyse, onu bir başkasına itiraf etmen, ruhsallığını, kutsallığını ve doğruluğunu azaltmaz. Hatanı itiraf ve kabul etmek, onu yenmenin ilk adımıdır. Şimdi okuyacağım ayetleri herkes iyi bilir. Efesliler 6:13-18'de açıklanan ruhsal silahlara hepimiz aşinayız sanıyorum. Şimdi ayetleri okuyorum. Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Evet, Tanrı'nın sözleri böyle söylüyor. Paulus bu sözleri yalnızca okunması ve sonradan da unutulması için elbette ki sarf etmedi. O, canlı bir biçimde tasvir ettiği bu ruhsal silahları hepimizin hatırlamasını amaçladı. Tanrı'nın "bütün silahlarını kuşanın" sözleriyle başladığı tasvirinde o dönemin Romalı askerinin görüntüsünü kullandı. Yani mektubunun okuyucuları sözü edilen şeylerin neye benzediğini gayet iyi biliyordu. Miğferin ne demek olduğunu biliyorlardı. Üzerinde madeni parçalar olan göğüs zırhını biliyorlardı. Bele takılan kuşaklığı biliyorlardı. Kılıcı ve iki tür kalkanı biliyorlardı. Kalkan bazen küçük ve yuvarlak biçimde olurdu ama çoğunlukla büyük olurdu. Roma askeri yere çömelip bu büyük kalkanın arkasına geçtiğinde tamamen korunmuş olurdu. Paulus 16. ayette şöyle der: "Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın." Demek ki savunmamızı geliştirmenin bir yolu da Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanmaktır. Unutmayın ki kurtuluşla birlikte Tanrı'nın koruyucu zırhını da armağan olarak aldınız. Paulus burada bu koruyucu zırha sahip olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini söylüyor. Sabah kalktığınızda yapabileceğiniz en iyi şey bu gerçeği bir kez daha hatırlamak, kurtuluş miğferini takarken sizi ve düşüncenizi koruyacağı için Tanrı'ya şükretmektir. Zira zihniniz iblisin oyun alanıdır. Tüm savaşlar orada kazanılır ya da kaybedilir. Savaşlar ellerinizle, ayaklarınızla, gözlerinizle, kulaklarınızla ya da ağzınızla kaybedilmez. Nerede kaybedilir? Zihninizde kaybedilir. Zihin, iblisin oyunlarının, ayartılarının ve düştüğümüz hataların kaynaklandığı yerdir. Bedenimizin diğer uzuvlarından çok, ilk önce zihnimizde başarısızlığa düşeriz. O halde düşüncemi korumak için kurtuluş miğferini takarım ve şöyle dua ederim: "Göksel Baba, doğruluk zırhını takıyorum. Öyle ki duygularıma, hislerime kapılarak hareket etmeyeyim. Belimi gerçekle kuşatıyorum. Öyle ki her hareketimde, her sözümde Mesih İsa'daki kimliğimin ve Tanrı'nın hakkımda söylediklerinin bilincinde olayım. Ayaklarıma esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyiyorum. Öyle ki gideceğim her yerde İsa Mesih'in müjdesini, onun özgür kılan, kurtaran gücünü duyurayım." Evet sevgili dostlar, ruhun kılıcı ise hem saldırıda hem savunmada kullanabileceğimiz tek silahtır. Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcı, savunmamın olduğu gibi saldırımın da bir parçasıdır. Göksel Baba, her şeyden önemlisi iman kalkanını alıyorum. Bugün de imanla, beni koruyacağına olan güvenle yaşayacağım. Evet dostlar, not almanızı istediğim üçüncü bir nokta var. O da şu: İblise karşı savunmamızı geliştirirken Mesih İsa'daki kimliğimizi tekrarlamamızdır. Gerçek kimliğimizi ortaya koyarız. Tanrı bizim kim olduğumuzu bildirir. Kutsal kitapta 1. Yuhanna 1.12'de diri Tanrı'nın çocukları olduğumuz bildirilir. Ve bakın ne diyor: "Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." Evet, 1. Yuhanna 1.12'de böyle söylüyor. Kutsal ruh içinizde yaşamaktadır. 1. Korintliler 3.16'da ise şöyle der: "Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Dostlar, İsa Mesih sizi kanıyla satın almıştır ve siz ona aitsiniz. Bakın Vahiy 5:9'da ne diyor? Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Evet, Vahiy 5:9'da böyle yazılı. İsminiz kuzunun yaşam kitabında yazılmıştır. O, sizin çok özel biri olduğunuzu, sizi koşulsuzca sevdiğini ve yaşamış olan tek günahsız kişinin, yani Mesih'in kanıyla satın alınmış olduğunuzu bildirir. Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki, Tanrı olan ve daima Tanrı olarak kalacak olan Rab İsa Mesih'i gönderdi. O, sizin ve benim günahlarımız için bir insan bedeni aldı ve çarmıh üzerinde öldü. O, ölümüyle sizin ve benim geçmiş, mevcut ve gelecek günahlarımızın bedelini ödedi. Böylece bir bedel karşılığında serbest kaldınız, serbest kaldık, kurtuldunuz, kurtulduk sevgili dostlar. Tanrı'nın çocuğu oldunuz ve bir gün cennete yani göklere gideceksiniz. Diriliş ve diriliş armağanı artık yaşamınızın bir parçasıdır. Siz sevgili dostlar, Tanrı için çok ama çok özelsiniz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

sevdiğim bir mod vardı.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Thank you.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'tasınız. Ben Nergis'le birliktesiniz. Nergis'le Çay Saati programına hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere güzel bir gün diliyorum, sağlıklı bir gün diliyorum ve hep mutlu olacağınız zamanlar diliyorum sevgili dinleyenler. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Herkese buradan saygılarımı ve bol sevgilerimi göndermek istiyorum. Evet, 103.6 Radyo Light dinleyicileri, hemen sizlere iletişimimizi de hatırlatayım. Evet, bize ulaşmak istediğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Ardından da Sabah Uykum adlı Ahmet Batman'ın kitabından güzel bir bölüm paylaşacağım sizlere.

Evet, güzel bir yazıyla devam edelim programımıza. Çok sevdiğim şeylerden vazgeçtim. Haftada iki kere sinemaya giderdim. Seni hatırlatıyor diye bir daha gitmedim. Futbol maçlarını hiç kaçırmazdım. Bilirdin, çok severdim izlemeyi. İzlemiyorum artık çünkü maç sevkimin içine eden mesajların yok. Ben o mesajları bile sevmiştim. Hadi bitsin şu, benimle ilgilen, aklımın ucundan geçmezdi oysa. İnönü stadının çevresinden geçmiyorum. Siyah dediğimde beyaz derdin. Şimdi siyahla beyazı yan yana görsem aklım sana gidiyor. Ben seni çok benimsemişim. Çok katmışım kendime farkında olmadan. Benimki hiç biz olmayan bir şeyi sahiplenmekmiş. Ben ne yaptığımı bilmeden çok uçsuz bucaksız sevmiştim seni. İzlerin kalmış oldukça, çocukların diz kapağında oluşan yaralar gibi. Sen benim yaralarım gibisin. İnsan yaralarını severmiş. Senden sonra öğrendim. Yara güzel şeymiş. Önemli olan kimin bıraktığıymış. Ben seni bende bıraktıkların kadar sevdim. Önce kalbime düştün, sonra kalbimden düştün. Umarım rahattır yerin. Umarım beni hatırlatan bir şey yoktur. Umarım mutlusundur. Tek yaptığım ummak artık. Oysa umman kadar sevebilirdim seni. Önce düşüm, sonra gülüşüm olabilirdin. Sen önce sızım, sonra hayırsızım olmayı seçtin. Bana benden bir şeyler bıraksaydın keşke. Tekrar gidebilseydim sinemaya. Yeni maçlar izleseydim. Sen bölseydin beni maç izlerken. Bir mesaj gelseydi. Özledim deseydi. Ölür müydün? Sanırım ölürsün. Ben ölmedim hala. Belki merak edersin. Tek kusurum sensizim. Hem de bir fazla sensizim. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir bu güzel yazıyı. Şimdi bir ara verelim, güzel bir müzikle devam edelim. Ardından sağlık bilgisinde karaciğerle ilgili sizlere paylaşmak istiyorum. Sakın bizden ayrılmayın.

0: Evet, sağlık bilgisine geldi şimdi sıra. Sizlere karaciğerden bahsedeceğimi söylemiştim. Karaciğer insan bedenindeki en büyük organdır ve tüm fiziksel işlemlerde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibidir. Özellikle sindirim sistemi içinde çok önemli görevleri üstlenen karaciğerin görevlerinden sonra karaciğerde meydana gelen hastalıklara iyi gelen şifalı bitkilerden de bahsedeceğiz. Sindirim sistemindeki işlev ise çok önemlidir. Örneğin safra sıvılarının 12 parmak bağırsağı yoluyla sindirim sistemine girmesini sağlar. Bu olağanüstü organla ilgili ayrıntılara girmekten çok, kısaca onun işlevlerine değinerek sağlıklı bir karaciğerin bedenimiz için ne denli önemli olduğunu anlamaya çalışacağız. Karaciğer karbonhidrat metabolizmasına katılır ve kan şekeri düzeyini denetleyen en önemli organdır. Metabolizma süreci sonunda açığa çıkan ya da dışarıdan alınan ilaç, zehir, zararlı maddelerin bedenden atılması karaciğerin etkinliğiyle gerçekleşir. Bu etkinlik hormonların özellikle de östrojen gibi steroid hormonların bedenden atılmasını sağlar. Gelişmiş ülkelerde beslenme biçimi yıl boyunca her mevsimde dengeli ve besleyici olabilir. Ama tüketilen bu besinler genellikle kimyasal maddelerle zehirlenmiş olur. Ve bu durumla başa çıkabilmeye çalışan organizma çetin problemlerle karşılaşır. Bu yüzden yılın her mevsiminde bir bedensel ilkbahar temizliği yapılmalıdır. Öncelikle yapılması gereken karaciğer ve tüm sindirim sistemini centiane kökü, eğir kökü, pelinotu gibi acı maddeler içeren bitkilerle desteklemektir. Bu belirtilmiş olan bitkiler karaciğeri güçlendirici bitkilerle karaciğer bilinçli olarak temizlenmektedir. Bu bitkiler arasında geniş etki alanı ve basit kullanım biçimi nedeniyle hindiba ve kara turp ön planda gelir. Hindiba kökü ve yaprakları aynı zamanda böbrekleri uyararak bu organın da yardımıyla tüm bedenin temizlenmesini sağlayabilen olağanüstü bir karaciğer güçlendiricidir. Karaciğere uygulanan bu tedavi sırasında midede centiane kökü, küçük kantron, mayıs papatyası gibi bitkilerle güçlendirilmelidir. Aynı doğrultuda sistemin desteklenmesi gereken öteki organları da göz önünde bulundurulmalıdır. Etkili bir karaciğer güçlendirici bitki karışımını da size tarif edebiliriz. Malzemeler 2 ölçü hindiba, 1 ölçü civan perçemi, 1 ölçü eğir kökü, 1 ölçü ada çayı, 1 ölçü mayıs papatyası. Bitkiler çok ince kıyılarak ölçülür ve iyice karıştırılır. Yarım veya bir tatlı kaşığı bitki orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır. 10 dakika demlendikten sonra süzülür, yemeklerden sonra bir bardak olmak üzere günde 3 bardak çay içilir. Karaciğer ve safra kesesi diyeti. Karaciğer ve safra kesesi ile ilgili her türlü problemde katı bir beslenme diyeti uygulanması kaçınılmazdır. Bu tür bir diyetle varılan öncelikli sonuç, sindirim nedeniyle oluşacak yükten karaciğeri korumak ve gereksiz ağrıların oluşmasını önlemektir. Bu tür bir diyetin temel kuralları ise oldukça basittir. Yağda ve ateşte kızartılanların tümü, ağır salçalı yağlı yemekler ve yağ, alkollü içecekler, turşular, konserveler kesinlikle tüketilmemelidir. Karaciğer hastalıklarında bedenden atılmayan östrojen erkeklerde kadınlaşma belirtilerinin görülmesine yol açar. Sağlıklı karaciğer bağışıklık sistemine de etkin bir biçimde katılır. Bu olağanüstü organ uyuşturucular, kimyasal maddeler, çevresel zehirler, yapay besin katkıları ve tehlike yaratabilecek her türlü zararlı maddeden arındırır bedenimizi. Karaciğeri en fazla yoran da öncelikle bu tür işlevlerdir. Özetlenerek belirtilmeye çalışan bu birkaç örnek, sağlıklı bir kan yapısı için salgı bezi sistemi, sindirim işlevi ve genel metabolizma açısından karaciğerin öneminin anlaşılmasına yetecektir. Çeşitli bedensel işlevle yakından bağlantılı olduğu için her tür aksaklık ve hastalık karaciğer ve onun işlevlerini etkiler. Bu bağlamda karaciğerin herhangi bir işlevsel aksaklığı da bedenin herhangi bir yerinde belirtiler gösterir. Örneğin deri problemleri gibi. Karaciğer güçlendirici bitkilerle desteklenebilir. Önem sırasına göre bu bitkiler deve dikeni, tohumu, hindiba, kara turp, mübarek dikeni, civan perçemi, kırlangıç otu, eğir kökü, pelin otu, küçük kantron, mayıs papatyası, ada çayı, ısırgan otu, frenk kimyonu. Belirgin bir hastalık söz konusu olmasa bile genelde karaciğerin desteklenmesi gerekir. Karaciğer kökenli işlevsel aksaklıklarla sıkça karşılaşılır. Halk arasında ilkbahar temizliği anlamında uygulanan şifalı bitki kürlerinde kullanılan bitki karışımlarının temelini karaciğer uyarıcı ve güçlendirici bitkiler oluşturur. Böylece karaciğer vitamin açısından pek zengin olmayan kışlık besinlerden sonra ilkbaharda temizlenir, güçlenir ve genel sağlığı kolaylıkla destekleyebilecek güce ulaşır. Karaciğerinizi güçlendirmek istiyorsanız bu saydığımız otlardan kendinize bir çay yapabilirsiniz. En kötü ihtimalle kara turpu bol bol tüketebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, birazdan ilginç bilgilerle devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

0: Radiolite.
1: Radiolite.
2: 103.6 FM.
3: Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıra geldi ilginç bilgilere. Bugünkü ilginç bilgimizin konu başlığı: kuşlar neden öterler? Kuşlar genellikle üreme dönemlerinde öterler. Üreme dönemleri çoğunlukla ilkbahar aylarına denk gelir. Bu dönemde kuşlar kendi bölgelerini öteki kuşlara ilan etmek ve eşlerine kur yapmak için öterler. Bunun yanında çeşitli tehlikelere karşı aynı türden başka kuşları uyarmak, bölgelerini korumak ve yaklaşan başka hayvanları uyarmak için de çeşitli sesler çıkarırlar. Ancak son dönemde yapılan bir araştırma, kuşların özellikle baharda ötmeye başlamalarının nedeninin günlerin uzamasına biyolojik bir yanıt olduğunu da ortaya koydu. Bir grup İngiliz ve Japon araştırmacının Natura dergisinde yayımlanan araştırmasında, kuşların daha uzun dönem gün ışığına maruz kaldıklarında belli beyin hücrelerinin çiftleşmek için eş arayıp bulmaya yönelten bir dizi hormonal tepkiyi harekete geçirdiği kaydedildi. Çalışmaya katılan bilim adamlarından Edinburgh yakınlarındaki Roslin Endüstrisi araştırma görevlisi Peter Sharp, mevsimsel değişimden beynin hangi bölgesinin etkilendiğini, daha önce de bildiklerini ancak bugüne kadar bu süreçteki mekanizmayı tam olarak bilmediklerini belirtti. Japonya'daki Nagoya Üniversitesi'nden Takashi Yoshimura araştırma ekibinin farklı derecedeki ışıktan kuşların hangi genlerinin etkilendiğini belirlemek için Japon bıldırcınlarından alınan beyin örneklerindeki 38 bin geni ayrıntılı incelediği bildirildi. Yapılan araştırmaya göre beyin yüzeyindeki hücrelerde bulunan genler, kuşlar daha fazla ışık aldıklarından uyarılıyor ve tiroidi uyaran hormon açığa çıkıyor. Araştırmacılar bu tür bilgileri geçmişte elde etmenin olanaksız olduğunu, ancak teknolojideki ilerlemelerin kendilerine binlerce geni ayrıntılı inceleyerek hangilerinin mevsimsel değişimden etkilendiği üzerinde çalışmaya olanak tanıdığını belirttiler. Bu arada araştırmalarda elde edilen bulguların bir gün kısırlıkta daha ileri tedavilere öncülük edebileceği, çünkü insanların da beyninin aynı bölgesinde aynı hücrelere sahip olduğu belirtildi. Burada ilginç bilgilerden bir konumuzdu. Hemen başka kısa bir konu daha sizlere paylaşmak istiyorum. İlk kese kağıdı nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de kese kağıdı kullanımına genelde pazarlarda rastlanır ve kullanılmış gazetelerden yapılır. Geçmişte bakkal alışverişleri de filelerle yapılırdı. Sonra naylon torbalar çıktı ve bizim kültürümüzde kese kağıdı kullanımı gelişmedi. Oysa özellikle Amerika'da kese kağıdı kullanımı oldukça yaygındır. Mucidi ise çocukluğundan beri kağıtlara oldukça düşkün olduğu söylenen Luther Chills Curvel'dir. Ancak ilk buluşunun kağıtla hiçbir ilgisi yoktur. İlk patenti 1862'de uçuş makinesi için almıştır. Yine de çocukluk tutkusu kağıtlara dönmesi uzun sürmez ve 1867'de bir kese kağıdının ağzını doldururken açık tutacak, sonra da hava almayacak şekilde kapanmasını sağlayacak ince metal şeritlerin kullanımıyla ilgili patentleri alır. Amerika'da süpermarketlerde bugün hala kullanılan kare tabanlı kese kağıtlarının patentini ise 5 yıl sonra aldı. Aslında kare tabanlı kese kağıtlarını ilk akıl eden kişi Crowell değildi. Bu onur 1869 yılında kese kağıdının anası olarak anılan Margaret Kingtay'a aittir. Crowell bunu biliyordu. Ancak kendi kese kağıtlarının anlatılan yöntem mevcutlarının içinde en basiti ve kullanışlı olduğunu söyleyerek aradaki farkı ortaya koymaya çalıştı. Patent bürosu başvuruyu kabul etti ve biri yöntemi için diğeri de uzun bir kağıt tüpünden seri üretimi amacıyla kullanılacak makinesi için olmak üzere Crowell'a iki patent verdi. 10 yıl sonra baskıdan çıkan gazeteleri katlayan bir makine icat etti. Bunu ilk kullanan Boston Herald gazetesi oldu. Bundan 2 yıl sonra daha önce farkında olmadan onun patent haklarını çiğnemiş olan Ray Hoo firmasında çalışmaya başladı. Crowell'un fikirlerinin potansiyelini fark eden firma, çiğnediği patent haklarından gelen telif haklarını ödemiş ve matbaa gazete sektöründe yeni buluşlar yapması için onu işe almıştır. Evet, ilginç bilgilerden de bugün bu kadar sevgili dinleyenler. Birazdan kültürel konularla devam edeceğiz ama önce kısa bir ara.

Evet, şimdi ne bölümüne geldi sıra? Sizlerin de bildiği gibi kültürel konulara geldi sıra. Bugün sizlere köpek balığının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Köpek balıkları nasıl yaşar, ne yerler, nasıl çiftleşirler ve nasıl ürerler? Köpek balıkları kendi çevrelerindeki 30 metrelik bir alanın dışında göremezler ve koku alamazlar. Ama su içinde ses dalgalarını yayan en zayıf çırpıntıları dahi hemen algılayabilirler. Köpek balıklarının vücutlarının iç kısımlarında uzanan mukozada çok duyarlı olan sinir uçları bulunur. Bu sinir uçları algıladıkları dalgaları beyine iletir ve böylece balık ses kaynağına doğru yönelir. Köpek balıklarının yüzme kesesinde ve solungaçlarında suyu dalgalandırarak oksijen taşımasını sağlayan kapak da bulunmaz. Bu nedenle köpek balıkları yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli hareket etmek zorundadırlar. Görme olayındaki kimyasal süreci etkileyen temel faktör sıcaklıktır. Hava serinledikçe kimyasal reaksiyonlar daha uzun zaman alır. Bu da bazı canlıların görüş yeteneğini etkiler. Örneğin soğukkanlı canlılar, sürüngenler, timsahlar özellikle hızlı hareket eden nesneleri görmek istiyorlarsa kendilerini ısıtmak durumundadırlar. Bir yılan bahar geldiğinde faal olmak istiyorsa önce güneş banyosu yapmak zorundadır. Sıcakkanlı avcıların tersine avını görmek için ısınmalıdır. Bir başka soğukkanlı hayvan olan timsahlar yılanlara göre daha avantajlıdırlar. Çünkü sıcak iklimlerde yaşarlar. Güneş avlarını görüp yakalamaları için gerekli ısıyı onlara sürekli olarak sağlamaktadır. Soğuk ortamlarda yaşayan soğukkanlı hayvanlarsa bu problemi olağanüstü vücut tasarımları sayesinde çözerler. Örnek olarak beyaz köpek balıklarını ele alalım. Bu canlılar avlarını gözleriyle takip ederek yakalarlar. Hatta fok balıkları veya diğer avlara bakmak için suyun yüzeyine bile göz atarlar. Ancak sıcak mercan kayalıklarında değil de serin okyanuslarda gezindiğinde beyaz köpek balıklarının gözleri hızla hareket eden avlarını takip etmekte çok ağır kalır. Ancak köpek balığı böyle bir problem yaşamaz. Çünkü beyaz köpek balıklarının gözleri kendileri gibi soğukkanlı değildir. Bu köpek balığı türünde vücut kaslarının ısısı gözlere aktarılır. Bu sayede en hızlı hareket eden balıkları hatta fok balıklarını bile yakalayabilirler. Peki görme duyuları suyun içindeki hareketleri takip edilmeyecek kadar zayıf olan diğer köpek balıkları nasıl avlanırlar? Köpek balıklarının öyle mükemmel bir yaratılışları vardır ki sudaki tüm titreşimleri ve kokuları suyun ısısındaki değişimleri, tuzluk oranını ve

Sensör da sudaki tüm titreşimleri, suyun ısısındaki değişimleri, tuzluk oranını ve özellikle de hareket halindeki canlıların yol açtığı elektrik alanındaki küçük değişiklikleri bile hissedebilirler. Köpek balıklarının vücutlarında içi jöle dolu çok sayıda oluk mevcuttur. Bu oluklar sıklıkla köpek balığının kafasında yerleştirilmiş olmasına karşın balığın tüm vücudu boyunca da dağılmıştır. Lorenzini ampulleri olarak adlandırılan bu özel organlar mükemmel birer elektrik algılayıcılardır. Bu organlar başın ve hayvanın yüzeyindeki sivri kısmın üstünde bulunan gözeneklere bağlıdır ve elektrik algılayıcısı olarak son derece hassastırlar. Köpek balıkları ve vatozlar bu algılayıcılarını kullanarak avlarını bulurlar. Algılayıcılar o kadar hassastırlar ki 1 voltun 20 milyarda bir büyüklüğünde akımları hissedebilirler. Bu birbirinden 3000 kilometre uzaklıkta duran 2 adet 1,5 voltluk kalem pil arasındaki voltajı hissetmeye benzetilebilir. Yararlı bir balık suyun içinde çırpındığında cam göz köpek balıklarının tüm duyuları alarma geçer. Balıktan yayılan sualtı sesleri köpek balıklarını çeker. Avlarına yaklaştıklarında lorenzini ampulleri çok daha belirgin biçimde çalışmaya başlar. Öyle ki köpek balıkları yaralı balığın kalp atışlarını ve kaslarındaki kasılmaların yol açtığı çok küçük elektrik akımlarını bile hissederler. Bu sayede avlarının yerini tam olarak saptarlar. Elektriksel uyarıları algılayacak bir mekanizmanın kendiliğinden ortaya çıkmayacağı çok açıktır. Köpek balıklarının son derece isabetli ölçümler yapmasını sağlayan bu vücut sistemi çok açık bir şekilde yaratılışı kanıtlar. Üstelik lorenzini ampulleri köpek balıklarının sahip oldukları özelliklerden yalnızca biridir. Köpek balıkları gerek solunum sistemleri, gerek yollarını bulmalarını sağlayan manyetik alıcıları, gerekse hızlı yüzme yetenekleriyle birer yaratılış mucizesidirler. Büyük beyaz köpek balığından bahsetmiştik. Şimdi biraz onun özelliklerine de bakalım isterseniz. Boyu 6 nadiren 7 metreye, ağırlığı 1-7 tona kadar ulaşabilen bu köpek balığı, bütün dünyadaki ılıman sularda dolayısıyla Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında bulunur. Bazı kaynaklarda Karadeniz'de bulunduğu belirtilir. Büyük beyaz köpek balığının Akdeniz havzasındaki temel besinleri orkinos balıklarıdır. Ancak orkinos balıklarının neslinin azalması sonucu yunuslar ile beslenmeye ağırlık verdikleri tahmin edilmektedir. Balina, yunus, diğer köpek balığı türleri, deniz kunduzları, foklar, penguenler, tuna balığı en favori yiyeceklerindendir. Avına alttan yaklaşarak öldürücü vuruşunu yaparken de avını ısırarak uzaklaşır. Avının kan kaybından ölmesini bekledikten sonra avını yer. Diğer köpek balıkları gibi çiğneme yeteneği yoktur. Avını parça parça kopartarak ya da tüm olarak yutar. Büyük beyaz köpek balığının yediği büyük bir av onu 1-2 ay idare edebilir. Türkiye karasularında en son kaydedilen iki birey 5 Temmuz 2008 tarihinde Edremit Körfezi'nde yakalanmıştır. İhtiyoloji araştırmaları topluluğu tarafından incelenen her iki bireyin de yavru olması ve bir tanesinin yeni doğmuş olması yavruların Kuzey Ege sularında doğduğuna dair ipucu vermiştir. Büyük beyaz köpek balığının oldukça kuvvetli çenesi vardır. Çenelerinde 3000'e yakın kesici diş birkaç sıra halinde bulunur. İlk iki sıra ısırma ve kopartma için kullanılırken arka sıralar besini daha küçük parçalara ayırmak için kullanılır. Ortalama 2 ve 14 adet yavrular. Büyük beyaz köpek balığı diğer köpek balıkları gibi koku almada çok hassastır. 100 litre suda tek bir kan damlasının kokusunu fark edebilir. Tutsak olarak fazla uzun ömürlü olmadıkları görülmüştür. Büyük beyaz köpek balıklarının çoğu filmlerde özellikle Jaws, korkunç yaratıklar olarak tanıtılması nedeniyle çok avlanmış ve soyları tükenme tehlikesine gelmiştir. Bir büyük beyaz saldırısının arı sokmasından daha az gerçekleştiği saptanmıştır. Ve bilinen ilk köpek balığı saldırısı 1916 New Jersey sahillerinde yaşanmıştır. Evet, uzun uzadıya köpek balıklarından bahsettik. Hem beyaz köpek balığından hem normal köpek balıklarından, yaşam tarzlarından, ne yediklerinden ve nasıl durduklarından, nasıl beslendiklerinden, nasıl ürediklerine kadar birlikte görmüş olduk sevgili dinleyenler. Umarım bu ilginç kültürel konularımız ve ilginç bir

hikayemiz sizlerin ilgisini çekmeyi başarıyordur. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum ama önce telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislicaysaati@hotmail.com. Telefonlarınızı ve maillerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Because you're here. Jesus. You're here. And I exalt you, Lord. I exalt your name on high. Truly you are worthy of all of our praise. We love you, Jesus. We give you all the praise that's within our being. For you alone are worthy of praise and worship. And in your presence is joy forevermore. Salvation, healing, deliverance, blessing, prosperity, strength, long life, eternal life. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Everything we need, God, is in your sweet presence.
10: One hundred and twenty

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

on! Come on, let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: And like Peter, we say, where can we go, Lord, to find the words of life aside from you?
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: Righteousness.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.